Inna Boyle'ın orkestra için 1919 yılında kaleme aldığı Büyülü Arp adlı eserini Kellyon Farrell yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri Charles Wheeler Stanford'ın ikinci piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Fingin Collins.

Charles Wheeler Stanford'ın ikinci piyano konçertosunu solist Fingin Collins ve Killian Farrell yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 16 Şubat 2024 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser, Antonin Dvořák'ın Opus 76, Fa majör 5. Senfonisi. Dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 76 Fa Majör 5. Senfonisini Killian Farrell yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 16 Şubat 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Claude Debussy'nin Opus

Claude Debussy'nin yaylı dörtlüğü için bestelediği tek eser olan Opus 10 Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü İrlandalı topluluk Vembra Quartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü 19. yüzyılın ünlü mezzo-sopranosu ve bestecisi Pauline Viardot'un Bohème Koro başlıklı eseriyle sona eriyor.

Pauline Viardot'un Bohème Koro başlıklı eserini perküsyon ve piyano eşliğinde Olivia Robinson, Helen Neves ve Grace Rossiter yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin en popüler eserlerinden biri olan Dört Mevsim Konçertolarından Yaz başlıklı ikincisini ve romantik dönemde bestelediği çok sayıda operayla tanınan Jules Massenet'in Thais Operası'ndan Meditasyon başlıklı enstrümantal bölümü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin klavsen ve yaylılar için kaleme aldığı ve 1718-1719 yıllarında oboa ve yaylılara uyarladığı fa majör konçertoyu solist Hans Peter Westermann, Kamerata Köln topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1053 katalog numaralı Oboa Konçertosunu solist Hans-Peter Westermann ve Kamerata Köln topluluğu seslendirdi. Polonyalı besteci Karol Szmanowski'nin Meryem Ana konulu bir dinsel kompozisyon formu olan Stabat Mater'iyle devam ediyoruz.

Karol Szymanowski'nin Stabat Mater'ini solistler Antoni Witt yönetimindeki Varşova Filarmoni Korosu ve Ulusal Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Sergei Rahmaninov var. Bestecinin piyanolu trio için kaleme aldığı Trio Elegiac başlıklı eseri dinliyoruz.

Kemancı Esther Hoppe, cellist Christian Poltera ve piyanist Hiroko Sakagami, Sergei Rachmaninoff'un Trio Elegiac başlıklı eserini seslendirdiler. Franz Schubert'in 1816 yılında orkestra için kaleme aldığı Si bemol majör uvertürle devam ediyoruz.

Franz Schubert'in 1816 tarihli Si bemol majör uvertürünü Marcello Viotti yönetimindeki Saarbrücken Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Erken yaşlarında Mozart'ın öğrencisi olmuş Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'in solo piyano için Si minor rondosu var sırada.

Avusturyalı virtüoz piyanist ve besteci Johann Nepomuk Hummel'in Opus 109 Si minör rondosunu piyanist Stefan Lindgren'den dinlediniz. Programımız Antonio Vivaldi'nin en sevilen eseri olan Dört Mevsim Konçertolarından yaz başlıklı ikincisiyle devam ediyor.

Vivaldi'nin Dört Mevsim dizisinden yaz başlıklı ikinci konçertoyu, kemancı Elizabeth Wolfish ve Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Karl Maria von Weber'in Der Freischütz operasından ikinci perdesinden iki soprano aryası var sırada.

Soprano Joan Kolomajczyk, Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası eşliğinde Carl Maria von Weber'in Der Freischütz operasından iki arya seslendirdi. İngiliz besteci Gustav Holst'un 1913 tarihli Opus 29 Do majör Aziz Paul başlıklı orkestra süitiyle devam ediyoruz.

Gustav Holst'un 1913 tarihli Aziz Pol başlıklı suitini Yong Yun Kim yönetimindeki Seul Oda Orkestrası seslendirdi. Johannes Brahms'ın solo piyano için Opus 117, 3 Intermezzo dizisinden Ninni başlıklı Mi bemol majör ilki var sırada. Dinliyoruz.

Brahms'ın 1892 yılında solo piyano için kaleme aldığı 3 intermezzodan Mi bemol majör ilkini Katya Bunyatişvili seslendirdi. Programımız Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon başlıklı bölümün keman ve piyano yorumuyla sona eriyor.

0: Jules Massenet'in Thaïs operasından meditasyon bölümünü kemancı David Nebel ve piyanist Giori Yuldasheva seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'li bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Trump, Hürmüz'de gemilere verilecek zararında el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Trump'ın tehditlerine Tahran'dan yanıt geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak isterken yükselen petrol fiyatları nedeniyle kendi kendini cezalandırdığını söyledi. Açıklamalar sürerken sahada da hareketlilik devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir," dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Fatih Özmen'in kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağıyla ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü.
2: Spor.
1: Kulenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

İkinci Friedrich'in 3 numaralı do majör flüt ve yaylı sazlar için konçertosundan bölümler dinlediniz. Ulf Björlin yönetimindeki Capella Koloniensis seslendirdi. Solist Konrad Hünteler'di.

Johann Baptist Van Hal'ın Sol Minör Senfonisinden bölümler sunduk. Ulf Björling yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Franz Xaver Mozart'ın Opus 25 2 numaralı mi bemol majör piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. St. Gallen Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Howard Shelley'di.

Karl Dieters von Dietersdorf'un Do Majör Senfonisinden bölümler sunduk. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Koloniensis seslendi.

Antonin Reyhan'ın Opus 41 Mi Bemol Majör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Ulf Björlin yönetimindeki Capella Kolonialsis seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda yine sizlerleyiz. Geçen hafta İtalya yolculuğumuzu Çaykovski'nin İtalyan Kapriçyosu ile tamamlamıştık. Bu haftaki programımızda İtalyan sokaklarının coşkusunu ve halk ezgilerinin renklerini geride bırakıyor, rotamızı Çaykovski'nin ana vatanı Rusya'ya çeviriyoruz. Çaykovski'nin eserleri eşliğinde zengin tarihiyle, halk ezgileriyle, hikayeleriyle birçok yazara ve besteciye ilham veren Rusya yolculuğumuz başlıyor. İlk durağımız 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun başkenti olan St. Petersburg. Büyük Petro tarafından kurulan St. Petersburg, Neva Nehri üzerindeki köprüleri, kanalları, sarayları, tiyatroları ve sanat kurumlarıyla Rus kültürünün kalbi ve Avrupa'nın önemli kültür merkezlerinden biri. Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Hermitage Müzesi, görkemli kışlık saray ve yüzyıllardır sanatın en seçkin örneklerine ev sahipliği yapan Mariinsky Tiyatrosu, bu görkemli şehrin önemli yapıları arasında yer alıyor. St. Petersburg denince akla gelen ilk isimlerden biri de hiç kuşkusuz Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran adlı bale eserleriyle, senfonileri ve konçertolarıyla Rus romantizminin en güçlü isimlerinden biri olan Piotr İliç Çaykovski'dir.

bir kasabada doğmuş olsa da St. Petersburg'da eğitim almış, eserlerinin önemli bölümünü bu kültürel atmosfer içinde üretmiştir. Çaykovski'nin Rusya tarihine adadığı en görkemli eserlerden biri 1812 uvertürüdür. Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgal girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını konu alan eserde Rus halkının direnişi ve zaferi anlatılır. Rus Ortodoks ilahileri, halk ezgileri, top atışları ve çan sesleriyle zenginleştirilen eser, yalnızca tarihi bir olayı değil, Rusya'nın ulusal belleğini ve bağımsızlık ruhunu da müziğe dönüştüren etkileyici bir anıttır. Bestecinin 1812 uvertürünü sunuyoruz. Claudio Abbado yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin 1812 uvertürünü dinlediniz. Claudio Abbado yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Patetik başlıklı Opus 74 6 numaralı senfoni, Tchaikovsky'nin tamamladığı son senfonisidir. Tchaikovsky 1888 yılında 5. senfonisini tamamladıktan sonra uzun süre yeni bir senfoni üzerinde çalışmaz. Nisan 1891'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı yolculuk sırasında yeni senfonisi ile ilgili düşüncelerini kağıda dökmeye başlar, ancak ortaya çıkan ilk taslaklar besteciyi tatmin etmez. Sık sık yaşadığı bunalımlar ve üretme yeteneğini kaybettiği yönündeki kuşkuları nedeniyle bu taslakları yırtıp atar. 1892 yılında çok sevdiği yeğeni Vladimir Bob Davidov'a yazdığı mektupta yeni senfonisinden bahseder. Yolculuğu sırasında yeni bir senfoni yazmayı düşündüğünü ve taslağını yazmaya başladığını, bunun programlı bir müzik olacağını, eserin çok hızlı ilerlediğini uzun uzun anlatır.

Besteci kardeşine yazdığı mektupta da yeni senfonisi ile ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirir. Şu anda tamamen yeni çalışmamla meşgulüm ve kendimi ondan ayırmak benim için çok zor. Bence bu şimdiye kadar yazdığım eserlerin en iyisi olacak. Onu bir an önce tamamlamalıyım. Çünkü beni bekleyen birçok iş var ve yakında Londra'ya gitmem gerekiyor. Daha önce size sonradan hoşuma gitmeyen ve yırtıp attığım bir senfoniyi tamamladığımı söylemiştim. Şimdi ise kesinlikle yırtıp atmayacağım yeni bir senfoni besteliyorum. Çaykovski senfonisini Moskova yakınlarındaki Klin kasabasında bulunan evinde besteler ve Ağustos 1893'te tamamlar. Eserin ilk seslendirilişini yönetmek üzere Ekim 1893'te St. Petersburg'a gider. Büyük bir heyecan ve umut içindedir. Ancak prova sırasında orkestranın eseri beklediği ilgiyi göstermemesi bestecinin kaygılanmasına neden olur. Orkestra üyelerinin ilgisizliğine rağmen premier başarılı geçer ve dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılanır. Çaykovski'nin kardeşi Modest Çaykovski ise o geceyi şu sözlerle anlatır. Alkışlar vardı ve besteci birkaç kez sahneye çağrıldı. Ancak önceki başarılarında görülen coşkulu atmosfer bu kez hissedilmiyordu. Çaykovski eserin ilk seslendirilişinden yalnızca 9 gün sonra hayatını kaybeder. Bestecinin ani ölümü senfoniye bambaşka bir anlam kazandırır. 18 Kasım 1893'te

Bestecinin ani ölümü senfoniye bambaşka bir anlam kazandırır. 18 Kasım 1893'te Eduard Naprovnik yönetiminde düzenlenen anma konserindeki ikinci seslendirme, dinleyiciler üzerinde çok daha derin bir etki bırakır. Şimdi sizlere Çaykovski'nin 6. senfonisinden bölümler sunuyoruz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri Adagio, Allegro non troppo, Allegro con grazia, Finale Adagio Lamentoso Andante.

0: Çaykovski'nin 6. senfonisinden bölümler dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Çaykovski'nin iki eseri eşliğinde başladığımız Rusya yolculuğumuzun ilk bölümünü burada noktalıyoruz. Haftaya Rus beşlerinin eserleri eşliğinde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Erkür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Tayvan'da doğan, henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşınan Paul Huan, 2003 yılında Juilliard Müzik Okulu'nun üniversite öncesi programına kabul edildi. Aynı kurumda sürdürdüğü eğitimini 2013 yılında lisans, 2015 yılında ise yüksek lisans derecesiyle tamamladı. 2015 yılında gelecek vadeden sanatçılara verilen Avery Fisher Kariyer Ödülü'ne, 2017 yılında ise Metropolitan Opera ve New York Şehir Balesi gibi pek çok ünlü kuruma ev sahipliği yapan Lincoln Merkezi'nin Yükselen Sanatçılar Ödülü'ne layık görülen kemancı, kuşağının önde gelen isimlerinden. Huan, lirik eserlerdeki duygusal derinliği ve teknik ustalığı ile tanınmakta. Repertuarında 20. yüzyıl ve çağdaş dönem eserlerine özel bir yer veren Tayvanlı kemancı, özellikle Samuel Barber ve Erich Wolfgang Kongord'un keman konçertolarına getirdiği etkileyici yorumlarla dikkat çekiyor. Çağdaş müziğinde güçlü bir savunucusu olan sanatçı, Hugh Watkins, Tam Dunn, Lara Auerbach, Kenji Bunch, Chris Rogerson ve Jesse Montgomery gibi bestecilerin eserlerinin dünya premierini gerçekleştirerek çağdaş keman yazınının gelişimine katkı sağlıyor. O an ünlü İtalyan keman yapımcısı Giuseppe Guarneri del Cazzo tarafından 1742 yılında yapılmış nadir bir Guarneri kemanı çalıyor. Paul Huan'ın 19 Haziran 2026'da Navy etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Tayvanlı kemancıya Shun Markalı yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Sanatçılar Erich Wolfgang Kongord'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Moderato Nobile, 2. bölüm Romance Andante, 3. bölüm Allegro Assai Vivace.

Hua'nın 19 Haziran 2026'da Navy etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Kuşağının virtüözlerinden olan Tayvanlı kemancıya Jun Markle yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Sanatçılar Erich Wolfgang Kongold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosunu icra etti.

0: TRT Radyo 3.
1: Joanna Katz-Perey'in 29 Mayıs'ta Rubicon etiketi altında yayınlanan son albümü sadece kadın bestecilerin eserlerini içermekte. BBC Müzik Magazin, alışılmadık piyano repertuarına ilgi duyan herkesin mutlaka dinlemesi gereken bir kayıt olarak nitelendiriyor bu albümü. Albüm, Mariana Martinez, Louis Farange, Ingeborg Bronxart von Schellendorf, Agatha Becker-Grindahl, Mel Boni,

Cecil Chaminade ve Grażyna Batsevich'in eserlerinden bir seçkiyi içermekte. Kendi dönemlerinin müzik yaşamı içinde etkin bir konuma sahip olan Mozart, Haydn, Liszt ve Grieg gibi bestecilerle aynı sanat çevrelerinde yer alan bu müzikçiler, çağdaşları olan erkek bestecilerle aynı estetik ve profesyonel ölçütler çerçevesinde değerlendirilen üretimleriyle müzik kültürünün aktif unsurlarından. Eğitimini Frédéric Chopin Müzik Üniversitesi'nde ve ardından Londra'da Kraliyet Müzik Koleji'nde sürdüren Polonyalı piyanist, burada Norma Fischer ile çalıştı, Eva Poblochka ve Maja Nosowska'nın öğrencisi oldu. Çeşitli uluslararası piyano yarışmalarında ödüller kazanan sanatçının dağarcığında kadın bestecilerin ve müzik tarihinde pek az seslendirilmiş eserlerin yeniden keşfi önemli bir yer tutmakta. Sanatçının 9 Mayıs'ta Rubicon etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Joanna Katzberek, Grażyna Batsevich'in 2 numaralı piyano sonatını seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Maestoso, Agitato, 2. bölüm Largo, 3. bölüm Toccata, Vivo.

Joanna Katzberg'in kendi dönemlerinin müzik yaşamı içinde etkin bir konuma sahip olan Mozart, Haydn, Liszt ve Grieg gibi bestecilerle aynı sanat çevrelerinde yer alan, çağdaşı olan erkek bestecilerle aynı estetik ve profesyonel ölçütler çerçevesinde değerlendirilen üretimleriyle müzik kültürünün aktif unsurlarından olan kadın kimi bestecilerin, Mariana Martinez, Louis Farange, Ingeborg Bronsart von Schellendorf, Agatha Becker Grindal, Mel Bohany, Cecil Chaminade ve Grazina Batsevich'in eserlerinden bir seçkiyi içeren ve 29 Mayıs'ta

Rubicon etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Polonyalı piyanist, hemşehrisi Grażyna Batsewicz'in 2 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Aynı albümden dinlemeyi sürdürüyoruz. Joanna Kacperek, Melboni'nin Opus 71 Mi Bemol Majör Barkorolunu seslendiriyor.

Kasperek'in kendi dönemlerinin müzik yaşamı içinde etkin bir konuma sahip olan Mozart, Haydn, Liszt ve Grieg gibi bestecilerle aynı sanat çevrelerinde yer alan, çağdaşı olan erkek bestecilerle aynı estetik ve profesyonel ölçütler çerçevesinde değerlendirilen üretimleriyle müzik kültürünün aktif unsurlarından olan kadın kimi

0: bestecilerin Mariana Martinez, Louis Farange, Ingeborg Bronsort von Schellendorf, Agatha Becker Grindal, Mel Boni, Cecil Chaminade ve Grazina Batsevich'in eserlerinden bir seçkiyi içeren ve 29 Mayıs'ta Rubicon etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Johanna Katzberek, Mel Boni'nin Opus 71 Mi Bemol Majör Barkorolunu seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Nikolay Çerepnin, Rusya doğumlu bir besteci, orkestra şefi ve eğitmendi. Babası St. Petersburg'da başarılı bir doktordu. Annesi ise o henüz bebekken ölmüştü. Genç müzisyen, St. Petersburg'un sanatsal elitinin gözdesi olarak büyüdü. Evleri pek çok müzikli geceye sahne oldu. Çerepnin, Mussorgsky'yi dinleme fırsatını da ilk kez orada buldu. Çocukluğu boyunca müzik eğitimi alan ve genç yaşta beste yapmaya başlayan Çerepnin, babasını memnun etmek için 1895 yılında St. Petersburg Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. Daha sonra St. Petersburg Konservatuvarı'na kaydoldu ve burada Rimski-Korsakov'la kompozisyon çalıştı. Çerepnin 1898 yılında mezun olduktan sonra St. Petersburg Mariinsky Enstitüsü'nde koro ve müzik teorisi dersleri vermeye başladı. Aynı zamanda Mariinsky Tiyatrosu'yla opera ve balenin önde gelen şefi olarak uzun bir ilişki kurdu. Çerepnin, Belyayev Çemberi ve Miriskustva gibi birçok önemli sanat hareketine dahil oldu. Bu gruplar genç müzisyene yeni akımları tanıttı ve önemli profesyonel ilişkiler için fırsat sağladı. Örneğin Sergei Diaghilev'in Rus balesinin Paris'teki ilk sezonunu yönetti ve sezon açılışının ilk eseri olarak kendi yazdığı Le Pavillon de Armide, Armida Köşkü balesinin galasında şefliğiyle ün kazandı. Koreografisini Fokin'in yaptığı, modern bale tarihinde büyük öneme sahip bir eser olan bu büyüleyici müzik, bir Fransız şatosunun arazisindeki gizemli perili köşkün Goblen duvar halısını canlandırır. Şair Jean Cocteau baleyi, Heine'nin bir şiirinden, Poe'nun bir öyküsünden daha iyi. Bu kısmen görülen, hayali ve ilginç şeylere duyulan nostalji diye tanımlamıştır. Dinliyoruz.

0: Nikolay Çerepne'nin Armida Köşkü başlıklı bale süitini Igor Blaşkov yönetimindeki Rheinland-Pfalz Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Saklı notalarda 20. yüzyıla ilerliyoruz ve konuğumuz Hırvat besteci Kristo Odak.

Sınaççı önce teoloji ve felsefe öğrenimi görmüş, bu arada müzik eğitimini 1912-1913 yıllarında Münih'te Johann Hartmann'la sürdürmüştür. Prag Konservatuvarı'nda Vitezslav Novak'la çalışan Odak, diploma konserinde seslendirdiği keman sonatıyla birincilik ödülünü kazanmıştır. 20 yıl Zagreb Konservatuvarı'nda profesör olarak görev yapan Odak, 3 önemli ulusal operasının yanı sıra koral yapıtlar, orkestra ve sahne müzikleri bestelemiştir. Alto saksafon ve orkestra için divertimentosu, bestecinin gölgede kalmış, ölümünden sonra gündeme gelmiş etkileyici eserlerden. Dinliyoruz.

Hırvat besteci Kristo Odağ'ın alto saksafon ve orkestra için divertimentosunu Ozren Depolo'ya Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün itibarıyla yapılmaya başlandı. Malül, vazife malülü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor.

Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı, AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılına dair bir mesaj paylaştı. Mesajında 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edildiğini hatırlattı. Asırlık bir emanetin asli hüviyetine kavuştuğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde. Son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureiç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. ABD ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri dinlediniz.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: İklimlere yolculuk.
1: Yıldızlar, gündüzleri gökyüzünün maviliğinde saklanan, geceleri güneşten aldıkları ışığı yeryüzüne yansıtan yıldızlar. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 3 stüdyosundaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır. Günün 11. saati olsa da onları görüyor, görmekle kalmayıp seslerini de duyuyoruz sevgili dostlar. Nasıl da parlıyorlar müzik dünyasının göklerinde. Ezgileri ve lirikleriyle ne kadar da yakınlar bize. Geçmiş yılların gecelerinden yankılanıyor uzak ya da yakın iklimlerdeki müzikleri. Hoagy Carmichael'ın notaları ve Mitchell Parish'in sözlerindeki yıldız dozlarıyla 1938'den 1957'ye Nat King Cole'un 69 yıl önceki sesinden bugüne ulaşıyor ezgileri. Stardust.
2: And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart.

İklimlere yolculuğumuzda bu hafta hep yıldızlar parlayacak sevgili dostlar. Bazen az önceki gibi Nat King Cole'un sesindeki yıldız tozlarında duyacağız o pırıltıları. 1937 yılının New York gecelerinde ise Meksikalı Manuel Ponce'nin notalarıyla ışıldamışlar, Barcelona'da doğan, Küba'da büyüyen, Birleşik Devletler'de şöhrete ulaşan Javier Cugat ve orkestrasıyla New Yorkluları Waldorf Astoria salonlarında dansa davet etmişlerdi. Estrellita.

Yıldızlar lakaplıydı. 1930'lu yılların gökleri. O yılların sonuna doğruysa savaş bulutlarıyla kararacaktı Almanya'nın ve Avrupa'nın günleri ve geceleri. Bulutlar arasından her şeye karşın yine de göz kırpıyordu insanlara yıldızlar. 1938 yılının Alman beyaz perdesinde Karl Flörich'in yönettiği Heimat filminde ekranı Heinrich Georg, Ruth Helberg ve Paul Hörbiger ile paylaşan İsveç asıllı Sara Leander'in görüntüsü, kontralto sesinde de Hans Brennert'in lirikleri ve Theo McEben'in notalarında ışıldayan üç yıldızın pırıltısı var. Drei Sterne sah ich scheinen.

Arada bir notalardaki yıldızlar ışıldasa da 30'ların sonlarında ve 40'lı yıllarda savaş bulutlarıyla kapkaraydı Avrupa gökleri. Atlantik'in öte yakasında, Amerika'daysa ışıl ışıldı günler ve geceler. Yeni dünyaya çok uzaktı çünkü cepheler. Orada savaş bulutları neredeyse hiç yoktu. Yıldızlarsa istemediğimiz kadar çoktu. 1944 yılından sonra başka şarkılarda da parlayacaktı notalardaki yıldızlar. 1945'te bir yıl geçmeden savaş bitecek, biraz da olsa dağılacaktı kara bulutlar. Savaşın bitimini izleyen yılların gecelerinde şans yıldızları ışıldıyordu artık. O yıldızlardan biri de 1952'nin Beyaz Perdesi'nde Singin' in the Rain filminde bir araya gelerek Arthur Freed'in sözleri ve Nancy Herb Brown'un müziği eşliğinde birlikte dans edip şarkı söyleyen Gene Kelly ve Debbie Reynolds için parlıyordu. You're My Lucky Star.

Jim Carrey ve Debbie Reynolds gibi Louis Armstrong'un da bir şans yıldızı var. Aslında Pinokyo'nun şans yıldızı bu. Hani İtalyan yazar Carlo Collodi'nin ta 1880'de dünya edebiyatına canlandırma sinemasının sihirbazı Walt Disney'in de 1940'da beyaz perdeye kazandırdığı Geppetto Usta'nın tahta çocuğu Pinokyo'nun dileğini gerçeğe dönüştüreceğine inandığı şans yıldızı. Kim bilir zamanın sonsuzluğu içinde Lee Harline'ın notaları ve Ned Washington'ın birlikleriyle şu anda Pinokyo belki de o yıldıza bakıyor. Louis Armstrong'un sesi ve trompeti eşliğinde ondan bir dilekte bulunuyordur. When you wish upon a star.

like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

Yıldızlar sarılı, mavili, kırmızılı, yeşilli ışıklarıyla rengarenk yıldızlar. Nasıl da güzel görünürler gözümüze. Taş, kaya, toz kümelerinden oluşan ıssız ve uzak gök cisimleri değil de büyüleyici masalların gizem dolu evreniymişçesine. Hepsinin sırları, duyguları, ruhları var sanki. Tıpkı Gilbert Beco'nun 85 yıl önce Maurice Vidalet'in sözleriyle kendi şansonunda dile getirdiği gibi. Seul sur son étoile. Quand on est seul

0: Gilbert Beco'nun yıldızını tanıdınız değil mi? Söz Soluk Son Etuali 1966'da Vicky Carr'da söylemişti. Yine onun müziğiyle ama It Must Be Him diyerek McDavid'in yazdığı İngilizce söz akışıyla. Bizler müziğin çağrışımıyla yıldızlı anılara dalmışken bir de bakmışsınız ki 68 yıl öncesinin gece mavisinde bir yıldız kaymış. L'Hypocrisy'nin notaları boyunca kayan o yıldızı Pennsylvania doğumlu İtalyan asıllı Perry Como Paul Vance'in sözleriyle alıp cebine koymuş ve gelecekteki yağmurlu günler için saklamış. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star.

Perikomo kayan bir yıldızı cebine koyup yağmurlu bir gün için saklıyor ama yıldızların sevgilinin gözlerine kaçmasını kimse istemiyor sevgili dinleyiciler. Az önce dinlediğimiz Perikomo'nun 1952 yılında bu duyguları dile getirdiği ezgide ise asıl adı Winston Moore olan besteci, söz yazarı ve şarkıcı Slim Willett'in imzasını taşıyan notalar ve lirikler. Don't let the stars get in your eyes.

Peri Komo'nun sesindeki yıldızlı ezgilerle gecenin lacivertine dalıp gitmişken bir başka yıldız takılır gözüme. İnsan eliyle yaratılmış bir yıldız bu. Adı Telstar. Dünyanın ilk haberleşme uydusu. 1962 yılının göklerinde dünya çevresinde dolaşan Telstar'dan TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuza haber değil ama notalar ulaşır. O notalarda yapımcı ve besteci Joe Meek'in imzası ve 1961'de kuruluşuna önayak olduğu İngiliz rock ve pop topluluğu The Tornadoes'un 64 yıl öncesinden günün 11. saatine ses veren elektronik enstrümanları Tornadoes ve Telstar.

0: Dört İngiliz, solo gitarıyla Chelsea'li Alan Carey, ritim gitarıyla Sunderland'li George Bellamy, davuluyla Londralı Clem Cattini, klavyeli çalgısıyla Kidderminster'lı Roger Laverne ve bir Alman, bas gitarıyla Hargenli Heinz Berth. 1961'de Londra'da bir araya gelerek kendilerine The Tornadoes, Fırtına Burgaçları adını verdiler. İlk haberleşme uydusu Telstar, ışığını saçarak yıllarca dünyamızın çevresinde dönmeye devam ederken onlar da Telstar adlı 45'liklerini 1962 yılı boyunca plak çalarlarda döndürdüler. Ve Telstar iklimlere yolculuğumuzdan geçmişe doğru yoluna devam ederken Andrew Lloyd Webber'ın notaları da binlerce yıldızı 1996 yılının beyaz perdesinden bugüne getiriyor sevgili dinleyiciler. Webber'ın notalarında ilk kez 50 yıl önce 1976'da bestelediği Evita müzikalinde parlamıştı bu yıldızlar. 20 yıl sonra ise Alan Parker'ın yönettiği Evita filminde ışıldadılar. Madonna suretindeki Eva Duarte'nin Jonathan Pryce suretindeki Juan Perón'la tanıştı. Sıcak bir Arjantin, bir Buenos Aires gecesinde ışıl ışıldı hepsi. Binlerce yıldızın parladığı o geceyi Tim Rice'ın lirikleriyle Magaldi rolündeki Jimmy Nail anlatmıştı. On the Night of a Thousand Stars.
1: Now Eva Perón had every

Binlerce yıldız mı? Hayır, binlerce yıldız çok az sevgili dinleyiciler. Londralı Petula Alvin Clark'ın 66 yıl önce söylediği gibi milyonlarca yıldız var yukarıda. O milyonlarca yıldız, Charles Trenet'in notaları ve Terry Parson'ın sözleriyle İklimere Yolculuğumuzdaki müziklerimizde. A Million Stars Above.

Mansız daldığı karanlıklardan çıkarmasını, gönlünü aydınlıklara götürmesini diler yıldızlardan. Gözlerinin yeniden aydınlıkları görmesini, yitirdiği maviliklere ulaşmasını ister ve 47 yıl öncesinin anılarıyla yıldızlara seslenen şarkısını söyler. Nükhet Duru ve Yıldızlar.

Renkli, göz alıcı, irili, ufaklı yıldızlar. Rose Murphy de caz duygulu notalarla küçük bir yıldızın izini sürüyor sevgili dostlar. Little Star Rose Murphy.

Yaklaşık 18 saat sonra günün ilk ışıkları belirirken yıldızların ışıkları bir bir sönecek ve işte o zaman bir başka yıldızın, sabah yıldızının ışığı parlayacak. 1979 yılının beyaz perdesinde Galt McDermott, Jerome Ragney ve James Rado'nun müziği ve sözleriyle Miloš Forman'ın yönettiği Hair müzikalinde de parlayan o yıldızı aralarında Beverly D'Angelo, John Savage ve Treat Williams'ın da bulunduğu Hair filminin oyuncuları selamlayacak. Good Morning Starshine.

İklim Yere yolculuğumuzda sabah yıldızı oldukça erken doğdu sevgili dinleyiciler. Çünkü TRT Radyo 3'te bize ayrılan süre doldu. Süremiz ve müziklerimiz 167 saat sonra yeniden başlayacak. 7 gün sonraki yolculuğumuzda yine yıldızlar ışıldayacak. Haftaya yeniden buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar ve yapım görevlimiz Hava Avcı.

Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Yıldızınız hep parlasın. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Orta Avrupa kökenli Rus besteci Reinhold Glier'in Bir Numaralı Senfonisiyle Sirenler adlı senfonik şiirini dinleyeceğiz. Glier'in bu iki yapıtı, bestecinin orkestrayla kurduğu ilişkinin iki farklı yönünü ortaya koymaktadır. Bir Numaralı Senfoni'de daha çok genç bir bestecinin form, denge ve melodik anlatım arayışı duyulurken, Sirenler senfonik şiirinde müzik daha serbest, daha hayal gücüne dayalı ve atmosferik bir alana açılır. Bu iki eser birlikte düşünüldüğünde, Glier'in yalnızca güçlü temalar kuran bir senfonist olmadığı, aynı zamanda ses renkleriyle sahne ve duygu yaratabilen bir anlatıcı olduğu anlaşılmaktadır. Glier'in bu 4 bölümlü senfonisinde henüz genç bir besteci olarak klasik geleneğe bağlı kaldığı görülür. Ancak bu bağlılık kuru bir akademik anlayıştan çok Rus romantizminin sıcak ve geniş soluklu ifade dünyasıyla birleşir. Birinci bölümde müzik ağırbaşlı bir girişle açılır ve zamanla daha hareketli, daha kararlı bir karakter kazanır. Yaylı çalgıların geniş melodik çizgileri, üflemelilerin yumuşak renkleri ve orkestranın dengeli kuruluşu eserin başından itibaren parlak ama ölçülü bir atmosfer yaratır. Bu bölümde Glier, büyük dramatik patlamalar yerine temaların doğal biçimde gelişmesine ve orkestral dokunun adım adım genişlemesine önem vermiştir. İkinci bölümde müzik daha çevik ve canlı bir karaktere sahiptir. Hafif dans duygusu, ritmik hareketlilik ve parlak orkestral renkler, senfoninin daha genç, daha enerjik yönünü öne çıkarır. Üçüncü bölümse yapıtın lirik merkezidir. Burada Glier'in uzun soluklu melodi kurma becerisinin net olarak belirginleştiğini görüyoruz. Müzik, dış dünyaya dönük bir hareketten çok, içsel bir dinginlik ve şiirsel bir anlatım taşımaktadır. Son bölümde ise daha coşkulu, açık ve hareketli bir yapı duyulur. Böylece Bir Numaralı Senfoni, Glier'in hem klasik form disiplinine olan bağlılığını hem de romantik orkestral anlatıma duyduğu ilgiyi ortaya koyan erken ama önemli bir eser olarak karşımıza çıkar. Şimdi Reinhold Glier'in Bir Numaralı Senfonisini dinleyelim. Bu tarihi kayıtta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Tüm Birlikler Radyo Senfoni Orkestrası'nı eserin bestecisi Reinhold Glier yönetiyor.

Reinhold Glier'in 1 numaralı senfonisini dinledik. Bu tarihi kayıtta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Tüm Birlikler Radyo Senfoni Orkestrası'nı eserin bestecisi Reinhold Glier yönetti. Programımızda dinleyeceğimiz diğer yapıtsa bestecinin Sirenler adlı senfonik şiiri. Glier burada senfoninin 4 bölümlü, daha geleneksel yapısından uzaklaşarak tek bölümlü, yoğun ve atmosferik bir anlatım dünyası kurmuştur. Başlığını mitolojik sirenlerden alan eser, dinleyiciyi doğrudan bir olay örgüsünden çok büyüleyici ve gizemli bir ses ortamının içine çeker. Sirenler, mitolojide sesleriyle denizcileri kendilerine çeken, güzellikleriyle onları büyüleyen ancak tehlikeli figürlerdir. Glier'in müziğinde bu ikili duygu, yani çekicilik ve tehdit, orkestral renkler aracılığıyla hissedilir. Sirenlerde müzik çoğu zaman dalgalanan, beliren ve yeniden kaybolan bir yapı içinde ilerler. Yaylıların yumuşak ve akıcı çizgileri, tahta üflemelilerin uzak çağrışımlar yaratan renkleri ve orkestranın giderek yoğunlaşan dokusu, denizle, geceyle ve bilinmeyenle ilişkili bir atmosfer kurar. Burada Glier'in amacı, mitolojik bir sahneyi betimlemenin yanı sıra, sirenlerin çağrısını, insanı kendine çeken ama aynı zamanda huzursuz eden bir ses dünyası olarak duyurmaktadır. Bu bakımdan sirenler, bestecinin romantik orkestrasyon anlayışını daha şiirsel ve hayal gücüne açık bir biçimde ortaya koyar. Şimdi Reinhold Glier'in Sirenler adlı senfonik şiirini dinleyelim. Slovak Filarmoni Orkestrası'nı Steven Gunzenhauser yönetiyor.

0: Reinhold Glier'in Sirenler adlı senfonik şiirini dinledik. Slovak Filarmoni Orkestrası'nı Steven Gunzenhauser yönetti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Ayşe Koyuncu ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

0: Hasan Atam Gazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, romantik dönemin büyük Alman bestecisi Robert Schumann, 1810-1856 yılları arasında yaşamıştı. Schumann ağırlıklı olarak kendi enstrümanı olan piyano için eserler vermişti. Klasik yapıyı romantik ifadeyle birleştiren bu şiirsel eserler, piyano repertuarının mücevherleri arasındadır. Schumann'ın oda müziği ve vokal eserleri, özellikle Lied'leri de türlerinin önemli örnekleri arasındadır. Onun aralarında 4 senfoninin de bulunduğu orkestra eserleri ise diğer eserlerine göre daha tartışmalıdır. Bunun nedeni, bestecinin orkestra yazısının kusurlu olduğu düşüncesinin müzik dünyasında epeyce yaygın olmasıdır. Avusturyalı büyük besteci Gustav Mahler de bu düşünceye katılıyor olmalı ki, bestecinin senfonilerini yeniden orkestralamıştı. Ancak Schumann'ın orkestra yazısının kusurlu olduğu yönündeki değerlendirmelerde doğruluk payı olmakla birlikte, kanımızca onun dehasını bu eserlerinde de hissetmek olanaklıdır. Biz Yorumlar Yorumcuların bugünkü programında bestecinin senfonik eserlerini, dünyanın Schumann geleneği en güçlü orkestralarından birinden ve önemli bir şef yönetiminde dinleyeceğiz. Eserlerde dinleyeceğimiz Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın Schumann geleneği, bestecinin kendi dönemine kadar geri gidiyor. Kuruluşu günümüzden tam 245 yıl önceye, 1781'e uzanan bu büyük orkestrayı yönetenler arasında besteci Felix Mendelssohn da bulunuyordu. Schumann'ın orkestra eserlerinin büyük bölümü, bu arada 1, 2 ve 4 numaralı senfonilerinin ilk seslendirilişleri Felix Mendelssohn yönetimindeki Gewandhaus Orkestrası tarafından yapılmıştı. Bu büyük orkestra, 20. yüzyıl başlarında ise Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter gibi efsanevi şeflerle çalıştı. Bugün Schumann yorumlarını sunacağımız Franz Konvicny ise 1949-1962 döneminde Gewandhaus Orkestrası'nın daimi şefliğini yaptı ve orkestranın yüksek müzikal standartlarını sürdürerek gelenek içinde hak ettiği yeri aldı. Sevgili dinleyiciler, programımızın başında Schumann'ın Uvertür, Scherzo ve Final başlıklı eserini

sunacağız. Schumann bu eseri başlangıçta ağır bölümü olmayan bir senfoni olarak düşünmüş. Daha sonra suite, sonrasında ise sinfoniette olarak adlandırmış. Bestecinin bu nitelemelerinin altında eserin her bölümünün ayrı ayrı da seslendirilebileceği düşüncesi yatıyormuş. Buna karşılık Schumann'ın 1841'de kısa sürede tamamladığı eser, aynı yıl içinde Uvertür, Scherzo ve Final adıyla seslendirilmiş. Besteci daha sonraki yıllarda bu eser üzerinde tekrar çalışarak revize etmiş. Şimdi Robert Schumann'ın Opus 52 Mi Majör, Uvertür, Scherzo ve Finalini dinliyoruz. Franz Konvicny yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendiriyor.

0: Robert Schumann'ın Opus 52 Mi Majör, Uvertür, Scherzo ve Finalini dinlediniz. Franz Konvicny yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Orkestrayı son olarak bestecinin Opus 120 Re Minör 4 numaralı senfonisinde dinliyoruz. 1841 yılında bestelenen ve daha sonraki yıllarda ciddi ölçüde revize edilen senfoni, müzikte romantik dönemin zirvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi senfoniyi 1961 yılında yapılan kayıtta Franz Konvicny yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Robert Schumann'ın Opus 120 Re minör 4 numaralı senfonisini dinlediniz. Franz Konvicny yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını Robert Schumann'ın senfonik eserlerine ayırmıştık. Eserleri Franz Konvicny yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası'ndan sunduk. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Merhabalar. Pervanede bugün saatlerimiz 15'i gösterirken yönümüzü 2000'li yılların başından günümüze uzanan süreçte dünyanın farklı köşelerinde kaydedilmiş şarkılı hikayelere çeviriyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte Şarkılarla Hikayeler başlığı altında buluştuğumuz bu yayında modern dünya müziği kayıtlarına kulak vereceğiz. Yayına Tuareg kökenli topluluk Tinariwen'in 2007 tarihli Aman İman Water is Life albümünde yer alan Claire Achel şarkısıyla başlıyoruz. Söz ve bestesi İbrahim Ag Alhabib'e ait olan parça, bölgede yaşanan kuraklık sonrası zorunlu göç sürecini ve zorlukları anlatıyor.

Sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Staff Benda Bilili topluluğunun söz ve bestesi Ricky Likabu'ya ait olan 2009 çıkışlı Très Très Fort albümünden Je T'aime şarkısı var. Çocukluklarında geçirdikleri çocuk felci nedeniyle engelli olan ve Kinshasa sokaklarında evsiz olarak yaşayan grup üyeleri kalacak yerleri olmadığı için albümün provalarını şehrin hayvanat bahçesine gerçekleştirmiş ve sokaktaki yaşam mücadelesini bu kayda aktarmışlardı.

Müzikal yolculuğumuza Malili grup Songhoy Blues'un 2015 tarihli Music in Exile albümüne adını veren söz ve bestesi Garba Touré'ye ait Subur şarkısıyla devam ediyoruz. Parça 2012 yılında Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu şehrinde müzik faaliyetlerinin kısıtlanması üzerine enstrümanlarını korumak için başkent Bamako'ya taşınmak zorunda kalan müzisyenlerin hikayesini notalara döküyor.

Şimdi Nijerli gitarist Omar Ra Mokhtar, sahne adıyla Bambino'nun 2013 tarihli Nomad albümünden Azamane Tilyade eseri var. Bestesi Mokhtar'a ait olan bu parça, o dönem bölgedeki enstrüman çalma kısıtlamaları ve yaşanan kültürel baskılar karşısında Bambino'nun müziğini korumak için komşu ülkelere sığınarak sanatını güvence altına aldığı döneme ait.

Programımıza söz yazarı ve besteci Gabby Moreno'nun 2011 tarihli Illustrated Songs albümünde yer alan Ave Que Emigra şarkısıyla devam ediyoruz. Moreno bu eserde henüz 17 yaşındayken müzik eğitimi almak için Guatemala'dan Los Angeles'a tek başına taşındığında yaşadığı kültürel adaptasyon sürecini ve göçmenlerin psikolojisini kendi otobiyografisi üzerinden aktarıyor. 1, 2, 3, 4...

yer alan ve The Motorcycle Diaries filmi için bestelediği Al Otro Lado del Rio şarkısıyla bizlerle. İspanyolca dilinde yazılıp Oscar ödülü kazanan tarihteki ilk eser olan bu beste, iki gencin 1950'li yıllarda Güney Amerika kıtasını baştan başa geçerek yerel halkların yaşamlarına tanıklık ettiği yolculuğu anlatıyor.

Sırada Meksika bağımsız sahnesinin önemli temsilcilerinden Natalia Lafourcade'ın Leonel Garcia ile birlikte yazdığı ve 2015 tarihli aynı adlı albüme adını veren Hasta la Raiz şarkısı var.

Yolculuğumuza Kamboçyalı vokalist Shom Nimol ve Amerikalı Zach Holtzman tarafından kurulan Dengue Fever grubunun 2008 tarihli Venus on Earth albümündeki Tiger Phone Card şarkısıyla devam ediyoruz. Sözleri Holtzman'a ait olan parça, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Kamboçyalı işçilerin internet öncesi dönemde memleketlerindeki aileleriyle iletişim kurabilmek için kullandıkları ön ödemeli telefon kartlarının yarattığı duygusal yükü iki karakterin diyaloğu üzerinden aktarıyor.

Moğolistan folk metal grubu The Who, 2018 yılında tekli olarak yayınladıkları ve daha sonra The Gerek albümüne dahil edilen You Ve You Ve You şarkısıyla bizlerle. Söz ve bestesi Dash Dong Gong ile Galbatrak'a ait olan parça, geleneksel Moğol gırtlak müziği ve Morin Kuhur çalgısıyla modern dünyadaki küreselleşme kültürü karşısında ulusal hafızalarını koruma çağrısı yapıyor.

Belçikalı müzisyen Paul Van Haver, bilinen adıyla Stromae'ın 2013 tarihli Racine Care albümünde yer alan Formidable şarkısı bizlerle. Söz ve bestesi sanatçıya ait olan eser, arka planında modern bir sokak performansı barındırıyor. Stromae bu parçanın video kaydını Brüksel'deki bir metro istasyonunda gizli kameralarla gerçekleştirmiş, sokaktaki yalnız ve sıkıntılı bireye karşı çevredekilerin sergilediği tepkileri bu deneysel çalışmayla gözler önüne sermişti.

İspanya doğumlu, Ekvator Ginesi asıllı Coincha Buica, 2006 tarihli aynı adlı albümüne adını veren Mi Niña Lola şarkısıyla bizlerle. İspanyol koplay ustası Pepe Pinto'nun klasikleşmiş bu eserini yeniden yorumlayan Buica, Afrikalı göçmen bir ailenin kızı olarak Akdeniz'de büyümenin getirdiği kimlik karmaşasını flamenko geleneğine caz ve afro ritimler ekleyerek aşmaya çalıştığı müzikal kırılmasını bu kayda yansıtmıştı.

Lübnanlı bağımsız müzik topluluğu Maşruleyla, solist Hamed Sino'nun kaleme aldığı ve 2009 tarihli kendi adlarını taşıyan albümünde yer alan Fasatin şarkısıyla bizlerle. Gelinlikler anlamına gelen parça, Beyrut'un çok kültürlü sosyal yapısında farklı geçmişlerden gelen iki insanın evlilik sürecinde karşılaştığı geleneksel beklentileri, sınıfsal baskıları ele alıyor.

0: Elbet.
1: Sırada İran kökenli müzisyenler Azam Ali, Logara Mintorkian, Hamedin İkpay, Arash Avin ve Mamek Kadem'in bir araya gelerek yeniden yorumladığı Baraye şarkısı var. Farsça'da için veya yüzünden anlamına gelen ve Şervin Hacipur'a ait olan bu ödüllü eser, gündelik yaşamdaki en sade özlemleri, doğaya, çocuklara ve geleceğe dair beslenen umutları notalara döküyor.

Polonya şiir müzik geleneğinin temsilcilerinden Edita Gepert ile modern klezmer müziğinin tanınan topluluğu Kroke'nin ortaklığından doğan 2006 tarihli Szybżewam Dziecię albümünde yer alan Kamien i Migla şarkısı bizlerle. Lehçede taş ve sis anlamına gelen bu eser iki farklı müzikal disiplinin uyumunu bir arada barındırıyor.

Programımızın finalini Macaristan'da yaşayan Sırp ve Hırvat azınlıkların müzikal mirasını temsil eden Söndörgü topluluğunun 2014 tarihli Tamburakıt Hungaraton albümündeki Yozo düzenlemesiyle yapıyoruz. Geleneksel bir Güney Slav halk ezgisi olan bu eserde grup, sınırların ve ayrımların ötesine geçerek azınlıkların ortak mirasını geleneksel telli çalgı tambura merkezli modern bir icra ile bizlerle buluşturuyor. Pervanede bugün 2000'li yıllardan günümüze uzanan süreçte kaydedilmiş sesli tarihlere, göç yollarına ve modern dünyanın asırlık insan hikayelerine müzik aracılığıyla ortak olduk. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte hepinize huzurlu, dingin ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yepyeni bir tema ve yeni müziklerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. İlk eserimiz geçmişe huzurla bakabilmenin ve kendi yolunda ilerlemenin duygusunu yansıtıyor. Fransızca Comme d'habitude yani her zamanki gibi adlı şarkıdan doğan My Way, Paul Anka'nın Frank Sinatra için yazdığı İngilizce sözlerle dünya çapında tanınan bir esere dönüşür. Kendi seçimlerine sahip çıkmanın anlatıldığı eser, Yung-Kung Cho'nun çelo yorumuyla daha içe dönük bir ifade kazanıyor. Şimdi sözü Yung-Kung Cho'nun yorumuna bırakıyoruz.

Yung Kyung Cho'nun Cello yorumuyla My Way adlı eseri dinledik. Programımız bir halkın hafızasında yer eden güçlü bir anlatıyla devam ediyor. Jan Sibelius'un 1899'da Finlandiya'da basın özgürlüğüne destek amacıyla yazdığı Finlandiya, zamanla ülkenin bağımsızlık ve kimlik duygusuyla özdeşleşir. Andante Sostenuto ile başlayan ağır bir başlangıç yapan eser, Allegro Moderato ve Allegro Tempolu bölümlerinde giderek güçlenen kararlı bir ifadeye ulaşır. Şimdi içten içe büyüyen bu özgürlük arzusunun notalardaki karşılığını dinliyoruz.

Jan Sibelius'un Opus 26 Finlandiya adlı eserini dinledik. Bazen bir melodi saf bir dua gibi kalbin içinde yükselir. Goodness of God, Tanrı'nın iyiliğini ve sevgisinin sürekliliğini anlatan modern bir ilahi. Piyanist Yong Min-yu bu ezgiyi yalın bir piyanoyla yorumluyor, müziğin dinginliği bir şükran duası gibi dinleyicinin kalbine dokunuyor. Ve şimdi iç huzurun melodisine kulak veriyoruz.

Kutlu Sovgat adlı eseri Yung Min Yu yorumuyla dinledik. İç huzuru taşıyan yalın bir piyano yorumunun ardından bu kez Türk müziğinin incelikli ses dünyasına geçiyoruz. Nihavend saz semaisi, klasik Türk müziğinin en zarif formlarından biri olan saz semaisinin akıcı yapısını Nihavend makamının sıcak ve tanıdık rengiyle buluşturuyor. Melodi ölçülü

Sari'nin yorumunda kemanlı piyano, bu geleneksel çizgiyi ince bir uyumla yeniden kuruyor. Eser iki enstrümanın birbirini sakince tamamladığı özel bir anlatıya dönüşüyor. Şimdi Nihavend makamının bu zarif ve akıcı sesini Cihat Aşkın ve Mehru Ensari'nin yorumundan dinliyoruz.

Nihavend Saz Semaisi adlı eseri Cihat Aşkın ve Mehru Ensari yorumuyla dinledik. İnce bir makamın akıcı çizgisinden sonra bu kez suyun üzerinde ışıkla dans eden Yusufçukların dünyasına yaklaşıyoruz. Kıbrıslı çağdaş besteci Sofya Sergin'in Dragonflies adlı eseri, Yusufçukları yalnızca doğanın zarif canlıları olarak değil, hayalleri koruyan, içimizdeki imkanları hatırlatan simgeler olarak ele alıyor. Davide Elonia'nın kemanı, Miran Vaupotic yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın renkli anlatımıyla buluşuyor, eser hafifliği ve hareketi aynı anda taşıyan çağdaş bir ses dünyası kuruyor. Şimdi ışığın içinde bir anlığına kanatlanan bu düşsel anlatıyı dinliyoruz.

Sofia Sergin'in Dragonflies adlı eserini Kemanda Davide Elonia, Miran Vaupotic yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Doğanın hafif ve ışıklı hareketlerinden sonra bu kez Anadolu'nun ritimleri geniş bir orkestra dokusunda canlanıyor. Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiiri, ülkenin ezgi ve ritim dünyasını orkestranın zengin renkleriyle buluşturuyor. Vivacissimo Tempolu 3. bölümse coşkulu ritimleri ve parlak enerjisiyle öne çıkıyor. Şimdi bu güçlü ritimlerin orkestrada genişleyen sesini dinliyoruz.

Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiirinden Vivacissimo Tempolu 3. bölümü Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. İnanç bazen bir melodide yankılanan derin bir teslimiyettir.

Phillips'in The Spirit of God adlı ilahisini Brigham Welch ve Michael Hardy'nin piyano ve viola yorumuyla dinledik. Kuzeyin en uzak kıyılarında buzun suya karıştığı her an doğanın kırılganlığını hatırlatır. Çağdaş besteci Jacob Shay'in Arctic Suite'inin 5. bölümü Sea Ice Melting, kutup coğrafyasının değişen yüzünü anlatıyor. Eser eriyen deniz buzlarının ardında kalan ince hüznü keman ve piyanonun yalın birlikteliğiyle duyuruyor. Norveçli kemancı Eldbjørg Hemsing ve piyanist Tuva Gimse bu anlatıya dingin ama derin bir ses veriyor. Buzların çözülüşüyle değişen bu uzak coğrafyanın sesini keman ve piyanonun anlatımında dinliyoruz.

Jacob Shay'in Actrit Suite'inden Sea Ice Melting başlıklı bölümü, kemanda Elbjörg Hemsing ve piyanoda Huva Gimse yorumuyla dinledik. Doğanın kırılgan yüzünü anlatan bu yolculuğun ardından bu kez oda müziğinin canlı ve incelikli dünyasına yaklaşıyoruz. Luigi Gatti'nin Do majör dörtlüsü, klasik dönemin açık ve dengeli anlatımını taşıyan eserlerden biri. Allegro con brio başlıklı ilk bölümde oboa, keman, viola ve cello'nun hareketli bir diyaloğu duyuluyor. Her enstrüman eserin parlak ve akıcı karakterine kendi rengini katıyor. Nefesli ve yaylılar arasında kurulan bu zarif sohbeti dinlemek üzere sözü müziğe bırakıyoruz.

Luigi Gatti'nin Do majör dörtlüsünün Allegro con brio tempolu ilk bölümünü oboada Selin Moane, kemanda Muhammed Hiber, viola'da Cindy Muhammed ve cello'da Tim Park yorumuyla dinledik. Finalde tango dünyasının hafızasına yerleşmiş unutulmaz bir ezgiyle buluşuyoruz. Uruguaylı besteci Gerardo Matos Rodriguez'in La Comparsita adlı eseri, İlk olarak bir karnaval yürüyüşü olarak doğar, zamanla tangonun tutkusunu, özlemini ve derinliğini taşıyan en tanınmış eserlerden birine dönüşür. Bandonegro'nun yorumunda ritim bu güçlü hikayenin nabzını tutuyor, her vurguda kararlılık, her melodide içten gelen bir özlem duyuluyor. Programımızın son eserinde tangonun hiç eskimeyen bu etkileyici anlatısını dinliyoruz.

0: Gerardo Matos Rodriguez'in La Comparsita adlı eserini Bando Negro yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte Atmosfer'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyetini kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerine serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara değişen şartlara göre bir program seçmelerini tavsiye etti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı, üreticiye idari para cezası uygulandı. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küssah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ardarda arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesi de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Programımıza progresif metal dünyasının köklü enstrümantal topluluklarından biri olan Scale the Summit ile başlıyoruz. Kendine özgü teknik ve melodik yapısıyla tanınan grubun büyük ses getiren albümü The Migration'dan seçtiğimiz Oracle şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Progresif metalin gizli kalmış gruplarından olan Amerikalı topluluk Ecolabs'le beraberiz şimdi. Derin ve karanlık bir atmosfere sahip parçaları Breathe sizlerle.

Programımız Avustralya'nın genç ve yetenekli gitaristi Keyan'la devam ediyor. Kendine has tarzıyla enstrümantal progresif müziğe taze bir soluk getiren müzisyenin 2022 yılında yayınladığı teklisi Pulse şimdi radyonuzda.

Sırada Oliver Price'ın sinematik solo projesi Our Chronicle var. Janet üyelerini müziğine başarıyla entegre eden bestecinin akılda kalıcı vokal yürüyüşleriyle öne çıkan parçası This Way şimdi ileri frekansta.

Berkeley mezunu yapımcı, besteci ve gitarist Nick Broomhall, teknik sınırları zorlayan 2019 tarihli albümünün isim parçasıyla bizlerle. The Arctic Tiger.

Programımız Kanadalı metalcore grubu The Afterimage ile devam ediyor. Dinleyicimiz parça 2015 yılında çıkan EP'lerinden Distance.

Şimdiki konuğumuz küresel metal sahnesinin dinamik ve modern bir sound yaratan Çinli topluluğu Incaios. 2022 yılında yayımladıkları teklileri My Galaxy ileri frekansta.

Gitarist Wes Trailkill liderliğindeki Kaliforniya merkezli enstrümantal progresif metal grubu Trailkill sınırları zorlamaya devam ediyor. Caz ve cent öğelerini dinamik tempo değişimleriyle harmanlayan Gone şimdi bizlerle.

İleri Frekans'ın son konuğu müzikal algının sınırlarını zorlayan progresif metal grubu Earthside. Görkemli orkestral düzenlemeleriyle ve konuk vokal performanslarıyla devleşen grubun epik çalışması Let the Truth Speak ile yayınımızı bugünlük noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsel Kızılar ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Saat 19'a dek müziğin zamana meydan okuyan melodileriyle yeniden buluşuyoruz. 60'lardan 90'lara uzanan bu yolculukta pop'un unutulmaz nakaratları, rock'ın güçlü gitarları ve her döneme damga vurmuş efsane şarkılar bizlere eşlik edecek. Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta ilk kez 1966 yılında The Supremes tarafından 45'lik yapılan ve Billboard listelerinde bir numara olan klasik You Keep Me Hangin' On. Ancak yorum bu kez The Supremes yerine güçlü bariton sesi, karizmatik sahne duruşu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle galli müzik ikonu Tom Jones'a ait. Takvimler 1967 yılında.

1967'de başladık, 1975 yılında devam ediyoruz. Blues rock çizgisindeki müziğiyle tanınan grup Stretch, funk dokunuşları taşıyan hareketli ritmi, güçlü gitarları ve unutulmayan nakaratıyla Why Did You Do It?

R&B ve funk müzik efsanesi The Gap Band'le 1979 yılındaydık. İngiltere'de ilk onda yer bulan kilometre taşı 45'lik Oops Upside Your Head dinledik. O günlerde The Gap Band'in listelerde yarıştığı zorlu rakiplerden Fransız disco grup Sheila and B. Devotion, şık üyeleri Nile Rodgers ve Bernard Edwards imzalı bir numara 45'lik Spacer.

edelim. Disko müziğin dünya çapındaki en büyük marşlarından biri olarak kabul edilen Born to be Alive. Bir de dipnot. Bu unutulmaz şarkının ilk taslağı rock tarzında yazılmış ancak yapım aşamasında tamamen disko motifleriyle işlenip adeta kaderi değişmişti.

Spacer, Sheila and B. Devotion pop turaktaydı. Bu arada şarkıdan alıntıların 2000 yılında Alcazar hiti Crying at the Discotheque'de kullanıldığını da hemen sözlerimize ekleyelim ve 80'lere bir adım kala Patrick Hernandez'i konuk

Romantik nakaratlar ve pozitif enerjisiyle 80'ler pop müziğin en büyülü sayfalarından birini yazdı. Nostalji turumuz yoluna unutulmaz Avrupa pop klasikleriyle devam ediyor. Yıl 1983. Çoğu kişinin öncelikle oyuncu ve komedyen kimliğiyle tanıdığı Tracy Ullman. You Broke My Heart in 17 Places albümünden Kirsty MacColl cover'ı They Don't Know.

1978 yılında Paul Humphries ve Andy McCluskey tarafından kurulan Orchestral Maneuvers in the Dark veya OMD buradaydı. 1984 yılında çıkan Junk Culture albümünden hit 45'lik Talking Loud and Clear dinledik. OMD listelerde mutlu günler yaşarken Avustralyalı rakipleri Real Life, Heartland albümünde yer verdikleri Catch Me I'm Fallin' ile ülkelerinde ilk ona ulaşıyordu. TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta nostalji turundasınız.

Real Life'ın ardından yine Avustralya'da devam. 80'lerin pop rock dünyasının karizması Rick Springfield. Seyircisiyle kurduğu doğal iletişim ve gitarıyla sergilediği hareketli şovlarla dikkat çeken yıldız isim 1984 yılında Love Somebody ile Billboard listelerinde ilk ondaydı.

Pop Durak'ta 1978-1979 yılları arasında Duran Duran'in kadrosunda vokalist ve basçı olarak görev alan Stephen Duffy vardı. 1985 yılından Icing on the Cake dinledik ve 1986 yılına Paul Simon'la ulaştık. Batı pop ve folk anlayışını Güney Afrika'nın yerel ritimleriyle buluşturarak world music akımının dünya çapında yaygınlaşmasını sağlayan Grammy ödüllü albüm Graceland, 1 numara 45'lik You Can Call Me Al.

90'lı yılların karizması az sonra radyolarınızda olacak ama önce 1988 yılında bir mola. Romantik şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Chris de Burgh. Bir numara albüm Flying Colors'tan Tender Hands.

Pop Durak Nostalji Turu'nun finali için 1993 yılındayız. İngiliz Eurodance grubu Urban Cookie Collective, Avrupa'da ilk onda The Key, The Secret.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda vibrafoncu Lucas Dorado'nun El Sueno albümünden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Lucas Dorado, çağdaş caz sahnesinde öne çıkan genç bir vibrafoncu, perküsyonist ve bestecidir. İsviçre'nin Bierbien kentinde doğan sanatçı, Arjantin kökenli bir aileden gelmektedir. Müzisyen, küçük yaşlarda gitarist babası Carlos Dorado sayesinde Latin Amerika ritimleriyle tanıştı ve müziğe başladı. Müzik eğitimine davul ve perküsyonla başladıktan sonra tamamen vibrafona yöneldi. Berlin Sanat Üniversitesi'nde ünlü vibrafoncu David Friedman'ın öğrencisi oldu. Daha sonra Berlin, Paris, Kopenhag, Amsterdam ve Trondheim'daki okulları kapsayan Avrupa Caz Yüksek Lisans Programı'nda eğitim aldı. İlk albümünü 2014 yılında yayımladı. El Sueno projesi ise sanatçının son yıllardaki en önemli çalışmasıdır. Paris'te hazırlanan bu projede Arjantin folklörü, tango ve modern cazı harmanlayan özgün besteler yer alır. Albüm 2025'te yayımlandı ve Avrupa'da olumlu eleştiriler aldı. Şimdi albümü dinlemeye Ese Momento, Lunacer ve Sonrises del Aire adlı bestelerle başlıyoruz.

Lucas Dorado özellikle vibrafonun sıcak ve melodik tınısını bandoneon ve gitarla birleştiren projeleriyle tanınır. Birçok ödül alan müzisyenin El Sueño albümünü dinlemeye şu bestelerle devam ediyoruz. Valderrama, Lute Yogu ve Charlie Ando dinleyeceğimiz besteler.

Lucas Dorado günümüzde Paris'te yaşamaktadır ve Avrupa'nın çeşitli caz festivallerinde konser vermeyi sürdürmektedir. Berlin Filarmoni, New Morning Paris gibi önemli sahnelerde performans sergilemiştir. Şimdi El Sueno albümünü dinlemeye şu bestelerle devam ediyoruz. Nada, Yacaranda ve Cherry Oliva and Magenta.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Hadun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 8 Nisan 2011 tarihli konserini bir kez daha yayınlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olağan hafta sonu konserinin naklen yayınlandığı

sesleniyoruz. Don Meister arkadaşım Mutlu Hiç Yılmaz'la birlikte hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam orkestrayı Rengim Gökmen yönetecek. Programdaki eserler İstemihan Taviloğlu'nun Suite'i, Max Bruch'un Opus 26 1 numaralı keman konçertosu ve aradan sonra da Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisi. Bu akşamın solisti keman sanatçısı Atilla Aldemir. Konsertmeister ise Levent Kardeş. Rengim Gökmen'i artık bütün dinleyicilerimiz çok yakından tanıyorlar. Müziğe küçük yaşlarda annesi opera sanatçısı Muazzez Gökmen'in denetiminde başlayan sanatçı, piyano ve kompozisyon çalışmalarını Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, İlhan Baran ve Adnan Saygun'la tamamladıktan sonra orkestra şefliği öğrenimi için İtalya'ya Türk hükümeti tarafından gönderildi. Önce Roma Santa Cecilia Konservatuvarı, daha sonra Siena Accademia Cigana ve Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi şeflik bölümlerinden Franco Ferrara'nın öğrencisi olarak birincilikle mezun oldu. Bu arada Türkiye'de başlamış olduğu keman ve yaylı çalgılar tekniği üzerine çalışmalarını yine İtalya'da 6 yıl boyunca Vicari ile sürdürdü. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Amerika'da konserler yönetti. Rengim Gökmen 1991 yılından 2006 yılına kadar İzmir Devlet Senfoni Orkestrası müzik direktörlüğünü üstlendi. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı'yla onurlandırıldı. Rengim Gökmen halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzik direktörü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü'dür. Aynı zamanda sanatçı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesidir. Bu akşamın solisti Atilla Aldemir 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Profesör Çiğdem İyicil'in keman sınıfından 1994 yılında mezun oldu. Ardından Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı bursuyla 1999'da Almanya Detmold Müzik Yüksek Okulu Profesör Lukas David'le lisansüstü eğitimini tamamladı. Çalışmalarına Folkwang Yüksek Müzik Okulu'nda Profesör Mincho Minchev'le devam etti. Konçerto solisti diplomasını takdir derecesi alarak bu okuldan 2002'de mezun oldu. Aldemir bugüne kadar birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail ve Mısır'da verdiği konserlerde Berlin Filarmoni, Viyana Konserthaus, Müzik ve Rhein Viyana Konser Salonları'nda, Camerata Salzburg, Orkestra Nacional de Bordeaux, Orkestra Nacional de Montpellier, Viyana Filarmoni, Viyana Oda Senfoni, Zagreb Filarmoni, Berlin Senfoni, Borusan Filarmoni, Bilkent Senfoni gibi orkestralar ve Türkiye'deki tüm devlet senfoni orkestralarıyla Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Alexander Rahbari, Sasha Göstel ve Lawrence Foster gibi şeflerle çalıştı. 2002-2008 yılları arasında Viyana'da Barbara Gorzinska ve Profesör Matthias Maurer'le çalışan sanatçı konserlerinde 1840 yapımı Vayum keman ve Sergio Presson viola çalmakta. Bu akşam ilk olarak İstemihan Taviloğlu'nun suite'i seslendirilecek demiştik. İstemihan Taviloğlu'nu ölümünün 5. yılında anıyoruz sevgili müzikseverler. TRT Ankara Radyosu Radyo 3 stüdyolarından da pek çok kez İstemihan Taviloğlu'nu andığımız programlar gerçekleştirdik. İstemihan Taviloğlu'nun suite'i 4 Türk halk ezgisinden oluşuyor. Daldalan, Sarı Zeybek, Oyun Havası, Sabahın Seher Vaktinde, Ötüyor Kuşlar. Bu ezgilerin ilk 3 tanesi durmaksızın birbirine bağlanıyor, 4.'sü ayrı icra ediliyor. Besteci bu eserde çok seslendirme yapmadığını, parçaların melodik, ritmik ve dizisel özelliklerinden yararlandığını, bunlara çağrıştırdıkları yeni egeler katarak yeni bir kompozisyon oluşturmaya çalıştığını, bu eserde de diğer kompozisyonlarında olduğu gibi duymadığı hiçbir notayı yazmadığını belirtmiş. Bu suite kemancı
Oktay Dalaysel'e ithaf

edilmiştir. Evet, İstemeyen Taviloğlu'nun suitinden sonra orkestra keman sanatçısı Attila Aldemir'e eşlik edecek ve Max Bruch'un Opus 26 bir numaralı sol minör keman konçertosu seslendirilecek. Max Bruch sol minör birinci keman konçertosunu 1857 yılında yazmaya başlamış. Eseri ancak 7 yıl sonra tamamlamış ve 24 Nisan 1866 yılında Koblenz'de yönetmiş. Bu konserde solo partiyi Otto von Königslöw seslendirmiş. Bruch daha sonra Joseph Joachim'e danışarak eserinde bazı değişiklikler yapmış ve konçertoyu da bundan sonra Joseph Joachim'e ithaf etmiştir. Yeni şekliyle eser ilk defa 7 Ocak 1868'de Bremen'de seslendirilmiştir. Bu konserde solist yine Joachim'dir. Orkestrayı ise Karl Reinthaler yönetmiş. Evet, alkışlardan da anladığınız gibi size ulaştığını düşünüyoruz bu alkışların. Orkestra yavaş yavaş sahnedeki yerini almaya başladığı, dinleyiciler salonda hazır. Orkestrada yerleştikten sonra Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İstemihan Taviloğlu'nun suitini seslendirecek. Max Bruch'un keman konçertosuna dönersek, eserin ilk bölümü küçük bir sonat allegrosu biçiminde. Kısa bir orkestra girişinden sonra kemanın çaldığı rapsodik karakterdeki ana temayı işitiriz. Yine kemanın sunduğu ikinci tema liriktir. Kısa bir gelişmeden sonra serim bölmesi tekrarlanır. Bu ağır bölüm kemandarının belki de en içli, en özlem dolu sayfalarından biridir. Kornoların çaldığı ve solistin arabesklerle süslediği ikinci temada bir şarkıyı andırmaktadır. Rondo biçimindeki son bölüm romantik keman konçertolarının hemen hepsinde olduğu gibi virtüözce yazılmıştır, parlak ve etkilidir. Bu bölümün ana teması dans karakteri taşır. Evet, sevgili Faruk Güvenç'in program notlarından Max Bruch'un keman konçertosunu da böylece açıkladık. Ve alkışlar bu defa orkestra şefi Rengim Gökmen için. Rengim Gökmen sahnede şu anda. Konsertmeister Levent Kardaş'ın elini sıktı. Dinleyicileri selamladı. Hep birlikte İstemihan Taviloğlu'nun suitini dinliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olağan hafta sonu konserinin ilk eseri olarak İstemihan Taviloğlu'nun suitini seslendirdi. Biz de İstemihan Taviloğlu'nu bir kez daha saygıyla anıyoruz ve konsere devam ediyoruz. İkinci eser az önce de söylediğimiz gibi Max Bruch'un Opus 26 Sol Minör 1 numaralı keman konçertosu. Orkestra bu eserde keman sanatçısı Atilla Aldemir'e eşlik edecek. Sahnedeki oturma düzeni değişti. Enstrümanlar farklı bir biçimde yerleştiler. Ve şimdi şef Rengim Gökmen ve Atilla Aldemir'i bekliyoruz. Max Bruch'un 1 numaralı sol minör keman konçertosunun seslendirilmesi için. Alkışlar size ulaşıyor. Atilla Aldemir ve Rengim Gökmen salona geldiler. Max Bruch'un Opus 26 1 numaralı keman konçertosunu seslendirmek üzere. Eserin bölüm başlıkları Allegro Moderato, Adagio, Finale, Allegro Energico.

Senfoni Orkestrası kemancı Atilla Aldemir'e eşlik etti ve Max Bruch'un Opus 26 1 numaralı keman konçertosu seslendirildi. Sevgili dinleyiciler, evet, alkışları duyuyorsunuz. Hem sahnedeki sanatçı arkadaşları hem salondaki seyirciler müthiş bir alkış tufanıyla Atilla Aldemir'i alkışlıyorlar. Görevliler çiçeğini takdim etti Atilla Aldemir'e. Şef Rengim Gökmen'le birlikte sahneyi terk etti. Sanatçı acaba bir bis parçası için döner mi diye bekliyoruz. Orkestra üyeleri de yerlerine oturdular. Onlar da biz için sürekli alkışlıyorlar kendi yöntemleriyle. Salondaki seyirciler de alkışlamaya devam ediyorlar Atilla Özdemir'i. Sanatçı bir kez daha sahneye geldi. Seyircileri selamladı ve bir biz çalıyor.

Max Bruch'un Opus 26 Sol Minör 1 numaralı keman konçertosunu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiren Attila Aldemir Bis parçasını Sergio Presson violasıyla yaptı. Hemen hatırlatalım sizlere. Ve yine büyük bir alkış aldı hem seyircilerden hem salondaki sanatçı arkadaşlarından. Akşamın konsert maestri Levent kardeş akortlar konusunda arkadaşlarını uyardı, uyarıyor daha doğrusu. Size kadar ulaşıyor zannediyorum bu sesler. Birazdan hep birlikte Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisini dinleyeceğiz. Bu akşamki konserin kapanış eseri olarak. Evet, alkışlardan da anlaşılacağı üzere Şef Rengim Gökmen de sahneye geldi. Ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisini dinliyoruz. Bölümler Poco Sostenuto Vivace Allegretto Presto Finale Allegro con Brio.

Evet sevgili dinleyiciler, bu alkışlar Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ludwig van Beethoven icrası içindi. Opus 92 La Majör 7. senfonisini seslendirdi Beethoven orkestra ve sizlere de ulaşıyor, salondan müthiş bir alkış alıyor. Hala devam ediyor alkış. Orkestra şefi Rengim Gökmen, ben alkışları kesmemek için anons yapmadım, 3 defadır salona dönüyor, dinleyicileri selamlıyor. Şimdi çiçeğini aldı ve bütün orkestra gruplarını tebrik ediyor. Orkestra da ayakta, kendisini alkışlıyorlar. Yine geldi sahneye, dinleyicileri selamlıyor. Evet, bu akşamki konserin son eseriydi. Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisi. İlk yarıda İstemihan Taviloğlu'nun süiti seslendirildi. Onun ardından keman sanatçısı Atilla Aldemir, orkestra eşliğinde Max Bruch'un Opus 26 1 numaralı keman konçertosunu seslendirdi. İkinci yarıda da az önce söylediğim gibi Beethoven'ın 7. senfonisi seslendirildi. Tonmeister arkadaşım Mutlu Hiç Yılmaz'la birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyor ve iyi geceler diliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri. Küçük konser başlıyor. Programımızda yer alan ilk eser, Ludwig van Beethoven'ın 19 sayılı Üflemeli Sazlar için Mi Bemol Majör Beşlisi. Cenova Oda Orkestrası seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 19 sayılı üflemeli sazlar için mi bemol majör beşlisini Cenova Oda Orkestrası seslendirdi. Luigi Boccherini'nin 446 sayılı mi majör gitar ve yaylı sazlar için beşlisini gitarist Eros Roselli ve La Magnifica Comunita Oda Müziği topluluğundan dinliyoruz.

Rist Eros Roselli ve La Magnifica Comunita Oda Müziği topluluğundan dinledik. Sıradaki eser Franz Lehár'a ait. Bestecinin Opus 79 orkestra için valsini Mihail Dietrich yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Franz Lehár'ın Opus 79 orkestra için valsini dinlediniz. Mihail Dittrich yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Küçük konser sona erdi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues. Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Saat 22.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Lozan Antlaşması ile teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular da değerlendirildi. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı, aynı muameleyi görmeye devam edecekler ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere verilecek zararın da el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. Amerikan basınındaysa Irak Başbakanı aracılığıyla iletilen ateşkes teklifinin İran tarafından reddedildiği iddiası yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel, ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 milletvekilinin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine yapılacak görevlendirmelerle olağan kurultay süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Bundan 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çökür, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Haluk Levent'e verdikleri desteği soran savcılık, milyonlarca insan kandırıldı, sorumluluk hissediyor musunuz sorusunu yöneltti. İfadesi tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeden ayrıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gap Vadisi olarak bilinen ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi'nden bir kez daha merhaba. Programımızın bu akşamki özel bölümünde rock dünyasının en özel seslerine, binlerce müzisyen ve topluluğa ilham kaynağı olmuş değerli solistlere yer vereceğiz. Bu vokalistlerin en bilindik eserleri yerine farklı yönlerini de tanıtmaya amaçladığımız özel seçkimize Ronnie James Dio ile başlıyoruz. Ses Tiryakisi Vokalistler özel bölümü Dio'dan dinleyeceğimiz Hide in the Rainbow ile başlıyor.

Dio'nun ardından bir başka dev ses David Coverdale'e geçiyoruz. Özellikle White Snake ve Deep Purple'la yaptığı unutulmaz eserlerle rock vokali denince akla gelen ilk isimlerden biri olan sanatçıyı 1980 yılından bir baladla dinleyeceğiz. Blind Man.

Rock dünyasının unutulmaz sesleri arasında artık aramızda olmayan sanatçılar da bulunuyor. Asıl adı John Patrick McDonald olan Midnight ismiyle tanıdığımız Crimson Glory topluluğu solistiyle devam ediyoruz. Çok genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçının benzersiz yorumu ve ses rengiyle Crimson Glory'den dinleyeceğimiz Where Dragons Rule'la yayınımız sürüyor.

Solist Midnight'ın özel yorumuyla dinlediğimiz Where Dragons Rule'un ardından yine erken aramızdan ayrılmış bir başka önemli ses Ray Gillen ve grubu Badlands ile devam ediyoruz. Sanatçının çok güçlü ve orijinal ses rengine iyi bir örnek Badlands'den dinleyeceğimiz Seasons'la ses tiryakisi vokalistler özel bölümü devam ediyor.

Badlands'ın ardından yayınımız Ian Gillan'la sürüyor. Rock dünyasının en iyilerinden biri olan sanatçının Deep Purple solistliği dışında bir solo kariyeri de bulunuyor. Gillan'dan dinleyeceğimiz Don't Hold Me Back radyonuza geliyor.

Gillian'ın ardından en iyi solistler denince ilk sıralarda yer alan bir başka efsane isim Robert Plant ile devam ediyoruz. Yıllar geçtikçe sesi eskimeyen ve yorumu gittikçe güzelleşen sanatçının bir solo şarkısını dinleyeceğiz. Robert Plant'ten Morning Dew'u dinliyoruz.

Robert Plant'in ardından Queensryche'daki erken dönem çalışmalarıyla birçok müzisyeni etkilemiş, özel ses rengi ve yorumuyla Geoff Tate'le devam ediyoruz. Bu kez Queensryche'la değil, Tate'i bir solo çalışmasıyla dinleyeceğiz. In Other Words.

Soundgarden solisti ve besteci Chris Cornell ile devam ediyoruz. Uzun yıllar solistliğini yaptığı Soundgarden'la çok başarılı albümlere imza atan sanatçı, son derece güçlü sesi ve özel yorumuyla rock tarihindeki en iyi solistler arasında yerini aldı. 2017'de aramızdan ayrılan değerli sanatçı Chris Cornell'den Steel Rain'i dinliyoruz.

En iyi rock solistlerini ayırdığımız programımıza Russell Allen'la devam ediyoruz. David Coverdale ve Ronnie James Dio'nun stilinden yola çıkarak kendi yorumunu ortaya koyan sanatçıyı, barok müzik etkileşimli bir Symphony X şarkısıyla dinleyeceğiz. Candlelight Fantasia.

Ses Tiryakisi'nin vokalistlere ayırdığımız özel bölümünün sonuna geldik. Veda etmeden önce yine benzersiz bir ses John West'in solisti olduğu Royal Hunt grubundan Days Dawning radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızla haftaya buluşana dek müzik dolu günler, iyi hafta sonları dileriz. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli'nin Tony Bennett anısına hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde kendisine piyanoda Isaiah Thompson, basta da Mike Karn eşlik ediyor. İlk dinleyeceğimiz parça bir Michel Legrand bestesi olan Watch What Happens.

Pizzarelli'nin Tony Bennett anısını hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünden şimdi iki Psycholum'un bestesini ard arda dinleyeceğiz. The Best Is Yet To Come ve Firefly.

Gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli'nin Tony Bennett anısına hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünden şimdi Arthur Hammerstein'ın Because of You adlı bestesini dinliyoruz.

Gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli'nin Tony Bennett anısına hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünden şimdi de yine bir Cy Coleman bestesi dinleyelim, When in Rome.

Gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli'nin Tony Bennett anısına hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünü dinlemeyi George Collin'in I Left My Heart in San Francisco adlı bestesiyle sürdürüyoruz.

Gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli'nin Tony Bennett anısını hazırladığı Dear Mr. Bennett albümünden son olarak Irving Berlin'in Shaking the Blues Away adlı bestesini dinleyeceğiz.

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde saksafoncu ve orkestra şefi Javon Jackson'ın Bob Dylan anısına hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden de birkaç parça yer alacak. Albümde piyano ve diğer tuşlu çalgılarda Jeremy Manazia, basta Isaac Levien, davulda da Ryan Sands yer alıyor. Biri hariç albümdeki parçaların besteleri de Bob Dylan'a ait. İlk olarak Javon Jackson'ın kendi bestesi olan One for Bob Dylan adlı parçayı dinleyelim.

Saksafoncu ve orkestra şefi Javen Jackson'ın Bob Dylan anısına hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden ikinci olarak Blowing in the Wind adlı parçayı dinleyeceğiz.

Saksafoncu ve orkestra şefi Javen Jackson'ın Bob Dylan anısını hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden şimdi Gotta Serve Somebody adlı parçayı dinleyeceğiz. Vokalde Lisa Fisher var.

Saksafoncu ve orkestra şefi Javin Jackson'ın Bob Dylan anısına hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden bu kez The Times They Are Changing adlı parçayı dinleyelim.

Saksafoncu ve orkestra şefi Jane Jackson'ın Bob Dylan anısına hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden şimdi de Forever Young adlı parçayı dinleyeceğiz. Vokalde Nicole Zuraitis.

Saksafoncu ve orkestra şefi Javin Jackson'ın Bob Dylan anısına hazırladığı Jackson Play Dylan albümünden son olarak Lay Lay Lay adlı parçayı dinleyelim.

0: böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Polonyalı besteci Stanislaw Moniuszko'nun Re minör 1 numaralı Yaylı Çalgılar dörtlüsünü ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 Do minör 5. senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Barok döneminin İtalyan besteci ve kemancısı Antonio Bertali ile başlıyoruz. Bestecinin iki blok flüt ve sürekli bas için sonatını Le Nouveau Concert topluluğu seslendiriyor.

Le Novo Konser Topluluğu, barok dönem bestecilerinden Antonio Bertali'ye ait bir sonat seslendirdi. 18. yüzyılda yaşamış Alman besteci Albertus Grönemann'ın ork için Andante, Adagio ve Allegro tempolu bölümlerden oluşan trio sonatıyla devam ediyoruz.

18. yüzyıl bestecilerinden Albertus Groneman'ın Mi Minör Trio sonatını org sanatçısı Gert Ost seslendirdi. İngiliz besteci Edward Elgar'ın 1892 yılında 3 kısa bölüm halinde kaleme aldığı Opus 20 Mi Minör Yaylı Çalgılar Serenadı var sırada.

Edward Elgar'ın Opus 20 Mi Minör Yaylı Çalgılar Serenadını Stephen Clibery yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Enrique Granados'un piyano için

Enrique Granados'un 1913 tarihli kayıtta kendisinin seslendirdiği Vals Poetico adlı eserini dinlediniz. Sırada Georg Friedrich Händel var. Bestecinin Alceste operasından Kallipoe'nin Nazik Morpheus Gecenin Oğlu başlıklı aryasını soprano Emma Körp yorumluyor.

Handel'in Alcesto operasından Calliope'nin aryasını soprano Emma Kirkby ve Andrew Manze yönetimindeki Antik Müzik Akademisi topluluğundan dinlediniz. 19. yüzyılın operaları ve vokal eserleriyle tanınan bestecisi Stanislaw Manyushko'nun Fa majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Polonyalı besteci Stanislaw Maniuszko'nun Re minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Camerata Quartet seslendirdi. Ludwig van Beethoven var sırada. Bestecinin Kaderin Kapıyı Çalışı motifiyle başlayan ünlü eseri Opus 67 Do minör 5. senfonisini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 Do Minör 5. Senfonisini Jukka-Pekka Saraste yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Georg Philipp Telemann'ın 71 numaralı Dinsel İlahi üzerine bestelediği Grand Motet'i ile sona eriyor.

Schola Cantorum Basiliensis Vokal ve Çalgı Toplulukları, Georg Philipp Telemann'ın 71 numaralı Dinsel İlahi üzerine 9 bölümden oluşan Grand Motetini seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Polonya Radyo Orkestrası'nın Chopin temalı bir programla sahne aldığı 9 Ocak 2022 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun solistleri, bestecinin 1. ve 2. piyano konçertolarını seslendirmek üzere davet edilen piyanistler Alexander Gachev ve Leonora Armellini. Mihail Klauze yönetimindeki topluluktan ilk olarak Chopin'in 2. piyano konçertosunu dinliyoruz. Solist, 18. Uluslararası Chopin Piyano Yarışması'nda ikinci olan piyanist Alexander Gachev.